0: Amsterdam.
1: Ten sigara tie benada.
0: Effo dan
2: alas magan.
0: Effo hana.
2: Sayonara.
3: Tagit ma.
1: Ma.
3: Tapuwa ka dama.
4: תגיד איפה?
3: איפה?
4: בחיפה.